0: nom ne kuno kuponya no woni baba ne ama me onto me adronya no da da jensa nom ne kuno kupo woni o
1: ajapi abema mo okukoduru mu okukoduru fo nyansa mu nyansa fo nimdie mu nimdi fo what bad nasi kuko woni amansan etawo.